Pondremang un opo, serangan grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus eti kondre bum. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na vi fesimam. Heri libi, tena dede. Visa feti di sranang.